0: Vamos estar a ficar.
1: Perna que lhe há-me esbraca agora mesmo, Janet. Bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, sabah sürprizlerine hayranım böyle. Çok güzel sürprizlerle falan başlıyor böyle. Günaydın Arcanlar. İki günlük ayrılıktan sonra yine Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde sizlerle birlikteyim. Ben sunucunuz Haşim Çolak. İnşallah iyisinizdir efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Konuşacağız tabii hepsini. Bakalım neler oldu, neler bitti. Dün hava sıcaklıkları bizim bölgemizde tam 37 derecelere kadar uzadı böyle. 36 dereceler. Gece gündüz 12-1 falan 2 gibilerinden. Bayağı bir sıcaktı buraları. Gerçekten bak. Uzun uğraşlar sonunda böyle karar verdik ki dedik ki ne yapalım arkadaşlar? Nereye gidelim dedik? Denize gidelim dediler. Breh dedim bak breh. Günaydın Arcanlar, günaydınlar. Good morning. Kalimera, kalimera, kalimera. Seolus kalimera. Boşimaştı, imaştı kala. Krişovol'daki dinleyicilerimle konuştum. Cumartesi günü. Medilini de kendilerim. Dinleyemiyorlar diye üzülmüşler. Ya dedim internetten açın. Metilini de orada internetten açın. İnternette bizi dinleyebilirsiniz. Kiriye Maria, Kiriye Rula. Metilini poli kalimera. Tiyo morfo bramata en aftara veriye. Ilikinle polo morfo bramata. Asa berun telefonu ki nasa rotane pu ise yete de sakumme ti hinnete. Çok güzel, çok güzel. Sağ olun canlar. Ray ray, ra ra ra ra. Başlayalım mı bakalım? Şöyle sabahın, şu pazartesinin, şu terne gününün ilk mesajlarıyla. Raif tabii ki işe giderken yazıyor adam 6.30'da.

Sen niye o kadar acele ediyorsun ki? Fiziken bir kere otur yerine. Şöyle güzelce aç radyonu. Radyo zaten açık, belli o. Gördük biz onu zaten. Geleceğiz efendim, bu derbi konusuna da geleceğiz. Allah Allah. Hiç derbi konuşulmadan program geçirelim be ya. Beşiktaş, Güray. Ne yaptık bu oğlum gene? Yürü be kartalım benim be. Fotoğraflar gönderdiler. Nedim Beyler, Fenerbahçeli arkadaşlar. Cuma günü daha iyi bir şey geliyorsunuz. Ona göre ayağınızı denk alın gibilerinde. Ayağımızı denk alsak ne olur? Çok gezer mi bilir, çok okuyan mı bilir, yoksa çok top oynayan mı bilir? Çok karıştırdım şimdi ben bu soruyu. Çıkar makineyi dayı, çıkar. Günaydın bütün kanalıma, günaydın Aşmakam, hayırlı haftalar olsun bu güzel dinleyicilerine demiş Raif Ahmet Sibel. Ta nereden de bayağı? Almanya'da mı ya? Günaydın Aşma abi, günaydın, günaydın, hoş geldin bakalım. Hemen WhatsApp'tan mesajlara da bakacağım. Gökhan Pile. Kartalım. Oo, lambır lambır. Oo, cümbüş cümbüş. Yak bunları, yakayım sana. 1-2 skor oynuyorlardı bazıları, 3-1, 4-1 rayı diye falan gibilerinden. Arayın arayın konuşalım, arayın konuşalım azıcık. Komedi var. İsmet, ben çıkar. Günaydınlar bakalım gençler. İsmet nasılsın bakalım, bak koşum benim, canım benim be. Günaydın Aşım, günaydın Kral Efendim. 100 dinleyen tüm güzel insanlar, hepinize gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim bugünümüzü ve her günümüzü sağlıklı, huzurlu ve mutlulukla geçirmeyi nasip etsin. Amin inşallah İsmet'im. Bursalı İsmet Belçika, dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolu olsun. Ne kadar güzel yazıyor dinleyiciye, bakar mısınız? Hayranım, hastayım şu Kral Efendim dinleyicisine valla. Hayırlı haftalar diliyoruz İsmet ve Ciermo. Ciermo geldi mi? Ciermo Bonos Diaz. How are you my friend? Jet Ömer başka bir inşaatta bugün, onda selamlarımızı iletiyoruz. İsmet, niye oğlum siz o zamanlarda bu Jet Ömer'i başka yerlere gönderir? Yalnız göndermeyin, bu çocuk tehlikeli be ya. Fener'e çok laf atma mı? Daha başlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri, şeytan geri. Neler yağdıracağım neler. Oğlum sen kime mangiye yapıyorsun? Mangası ise. Şikrinyar'dan bahsediyorum. Şikrinyar'dan. Kalktı bizim adama saldırıyor. Böyle afra tafra hareketler falan çıkaracak bizimki makine. Allah'tan Ebu Bakır'dır. Abu Bakan olsa 3 tane... Ha gülmeyin de ne abi valla. Sonra baktı bizim Dusan kardeşimiz, dedi dur dedi, ben buna bir tane atayım dedi. Uyandık mı gençler? Hemen onda bir problem yok. Ama sor bakalım nasıl uyandık? Niçin uyandık? Uyanmak istedik mi? Gönül rızasıyla mı uyandık? Bunları sorgulayın kendi kendinize. Valla kıymetli dinleyicim, valla bugün brokoli gibi uyandım bu sabah. Sağlıklıyız çok şükür ama hiç tadım tuzum yok birazcık. Niye derseniz sıcaklardan dolayı. Dün bayağı sıcaktı. Fenerbahçe'ye laf atma. Ya cumartesi günleri size atarken iyiydi ama değil mi? Yok işte bize geleceğiniz böyle olacağız. 49 tane ok yiyen Cüneyt Arkın gibi düşmeyeceğiz yerlere falan filan. Fiziken ayaktasınız, ruhen yatakta. Hadi bakayım canlarım benim. Daha başlamadık dur. Bacana hoş geldin. Marabayım bayağı, marabayım bayağı. Abim kolay gelsin. Nasılsın, iyisindir inşallah. Çok iyiyiz be. Derbiden sonra kartal gibiyiz oğlum. Çok top oynadınız çok. Valla nasıl ki uyudunuz. Şşt, dur sakin ol. Sakin. Bu sene sizden olur bir şeyler demiş. Aa, bu güzeldi Mesut, pardon. Bu sene kaptanım yazmış. Bu sene sanki bir şeyler olacak sizden. Bak ne diyor ama Yasin. Bu sene o sene değil diyor.

Günaydın Aranjim abi. Ne güzel bir hafta sonu geçti be ya demiş. Beşiktaş'ım acayip. Filenin sultanları. Ha filenin sultanları da şampiyon oldu. Oraya da bir alkış istiyorum gençler. Hafta sonları yoğun geçiyor Ömer, anlatabildim mi? Gece iş, gündüz iş, gündüz iş, gece iş. Çal bir Beşiktaş marşı şaba. Çalmayalım şimdi sabah sabah Beşiktaş marşı be. İskaçya'dan Belçika'ya şaba. Ciğer moşet Ömer İsmet. Şaba. Stau, stau, stau.

Ben günaydınlar. Keşke iyi dostlar biriktireceğime altın biriktirseydim, kenarda param olurdu. Günaydın Deli Kadir. Biriktirseydin kardeşim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İyi dost altından daha değerlidir. Bu lafı sana yedirirler bak ona göre. Deli. Allah'ın güzeli. Ama çocuklar niye girdiniz bu marşı be ya?

Yasin dün Hüseyin abim, kaptanım falan böyle, Faik dayı, Büyük Kartal, enişte İzmirli, sohbet ettik böyle, tamam mı, bahçedeyiz. Hüseyin abim diyor tamam diyor, anladık, yarın diyor bir şeyler çalacaksın ama çok da fazla üzerimize gelmiyor diyor. Zaten üzgünüz diyor. Tamam abi dedim, yani çalacağız, yani çalacağımız çok çok 8-10 şarkı dedim. Arzu hoş geldin, günaydın. Kalimer herkese, bereketli bir haftamız olsun, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Şike mi var? Nerede var şike be? Hakem sıkıntısı var, adalet yok demiş. Arzu sen mi söylüyorsun bunları? Şike var. Kız, maç bitmeden önce beni arayan kim? Sıra mı aradı Oya? Bilmiyorum, bize herhalde, biz bir dakika sonra görüyoruz Serkan maçları Almanya'da. Maçı izliyorum şimdi, maçın bitmesinde bende böyle bir dakika falan var herhalde. Lipon. Arzu hemen yazıyor. Ayşe maçı kazanır kız diyorum. Dur daha biz maça bakıyoruz, daha oynuyoruz. Korner var, arkasında Sıram yazıyor. Sıracı, maç sizin, maç bitti. Trink. Sonra bir bakıyorum. Hakem düdüğü bir oturdu. Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Adalet yok demiş Arzu. Arzu sen hangi maça baktın kız? Bacanam hoş geldin bakalım baya. Merhaba bakan bacağım benim. Maça bakmadım, ne oldu, ben hangi takımı giyeceğim? Bacanam çalıyorsa Beşiktaş marşını. Maça bakmamış, ben hangi formayı, ben giydireceğim sana şey formayı. Sana ekstralar mı giyiyorsun sen? Bizim buradan pazardan alacağım sana forma, merak etme.

Tabii ki değişik formasyonlardaki Beşiktaş marşları yine bugün de devam edecek. Brokoli gibisin ya. Sağlıklısın ama keyfin yok. Yavrum ey. Halaların halası günaydın bakalım. Aa, nereden bu bayağı? Yabancı yer. Masa yabancı, yer yabancı. Çok farklı bir yerden geliyor bu şeyler. Hiç yapamadım. Kahve, halam kahve içiyor bir yerde de nerede içtiğini bilmiyorum.

Galatasaray'la arzu diyorum. Ne alaka ya? Oradan bir şey yaptırdım ben yani. Vereceğim kırmızı kartı Arzu. Sizi canı gönülden tebrik ediyor. Bak Trakya ağzından da yazmış. Fener kesin alır dedim ama sana yazdığım gibi hak yememek lazım. Beşiktaş çok güzel oynadı. Oynadık vallahi abla. Ablam benim. Abla mı? Dişi kurtlara, erkeklere kurtlara şama. Hakkıyla kazandı hem de Fenerbahçe'nin evinde. Baba üstüne basa basa söylemiş. Yasin hazırlan, canlı yayına çıkaracağım. Konuşalım azıcık ben niye? Geçen gün biz yendik, haftaya siz yenersiniz, belli mi olur? Nasıl keyifle izledim, nasıl keyifle izledim anlatamam. En büyük cimbom yazmış. Arzu, bir sarı kart veriyorum, tamam mı? Kendine gel. Boyacılardayım, kahve içiyoruz. Sena'da grubumla bu radyoda seni dinliyoruz, şarkı istiyoruz. Acık geceye sözüm var. Kızlar, şarkı istiyorsunuz da şöyle hareketli bir şeyler olsun ya. Çok selam boyacılara. Çok çok kolaylıklar diliyorum bakalım. Hareketli bir şeyler olsun böyle tabii ki de. Bacanam sen giydir bana. Larç olacak benimki de. Sakin be oğlum. Okullar açılmadı da dur. Yasin hazır lan. Gürkan'ı da çıkaracağım, seni de canlı yayına. Arzu bacanam yazmış. Arzu artık değişme zamanı, Beşiktaş'ta olmamız lazım. Vay vay vay vay vay vay vay. Nedim geçen hafta yanlış yaptı sana Fener formasıyla. Ondan kaybetti Fener demiş. Ha, Nedim'den akşam konuştuk Güray. Ya göndermişler bana bir Fenerbahçe formasıyla. Dedim bunu değiştirin valla bak sıkarım topuklarınıza. Ay. Sonra değiştirirler böyle. İki Fenerbahçeli bir Beşiktaşlı olarak böyle stüdyoda vardı. Gördünüz fotoğrafı. Ama ne oldu? Yasin'e çok selam söyle Tuğrul Müminoğlu. Söyledim şimdi Yasin'i zaten canlı yayına alacağım birazdan. Raif koparayım o beni bak çocuğum. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Dur şimdi önce Galatasaraylılar yazıyor. Çarıkçı Hasan. Hasan günaydın. Fener nasıl da Grom'la Donato Udre. Sıkılmayın size söz, o sene bu sene Beşiktaş şampiyon demiş. Hayır kaptanım çok güzel yazmış onu. Gel bana o sene bu sene sizin diye. Allah Allah. Kraldan dinleyicisine sabah şamaları. Özlüyor insan be ya. Nasıl güzelsiniz. Adınız kalite olsun. Soyadınız marka olsun. Göbek adınız Beşiktaş. Aman raga olsun. Elinde maşa. Sizi, bizi dinleyenler sizin gibi paşa. Çıkamaz kimse onlarla başa. Şaba.

Bu sene sizden bir şeyler olur diyor Çarıkçı. Mesut kaptanım, biliyorsun Mesut'u tanıyorsun bizim köyden. Daha takımı oturtmadık. İki tane daha transfer yaptık mı? Şampiyonlar Ligi yarı final.

Abim bak ne diyeceğim, Yasin büyük Fenerliyse canlı yayına çıksın. Hadi bakalım. Fenerbahçe'yi savunsun. Sorunları, sıkıntıları anlatsın diyor kaptanım. Yasin, Fenerbahçe taraftarı senin konuşmanı bekliyor. Aziz Başkan, Aziz de bir arasam mı acaba Mesut? Alo Aziz Başkanım. Hoş geldiniz canlar. Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde bütün takımları seviyoruz. Tabii arada böyle ilişiyoruz canım, olacak o kadar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz dünyanın merkezine. Sağ olun.

Serkan hakem iyiydi ama değil mi? Yani taraf falan tutmadı. Hakemler bırakırsa şampiyon Beşiktaş demiş. Bugün kazananlar konuşsun. Bizim de konuşacağımız zaman gelecek demiş. Kellenci Yasin, kıymetli dostumuz. Kaptanım, duydun mu? Bizim de konuşacağımız zamanlar gelecek.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Aynen öyle olsun. Yine mesajlara bir bakalım. Gülenden Hasan Çalıkçı şöyle göndermiş. Apo avru deftere efta septembrü şekinay kanonika olata timimata. Dur bakayım. Ha bu bizim şeyle Spartakus'la ilgili. Ha böyle AI'den yapmışsın. Şimdi altından gördüm Hasan'ım. Spartakus Kung Fu Okulu. Artık yavaş yavaş okulları açalım. Yaz bitti. Hadi bakalım canlarım benim. Canlarım ciğerlerim. Cengiz bir dakikacık geliyorum. Apo avru deftere efta septembrü şekinay kanonika olata mat. Olata timimata. Okire matimata. Reti diye vazire. Proy, Gromla Donetto Udri. Spartakus Xanti, Spartakus Xanti, Selena Gökçeler'de Kung Fu, Hasan Çalıkçı ve Psile, yaşlı Psile, bunu Psile hazır mı diye. Dilek Hanım hoş geldiniz, günaydınlar herkese, güzel günler, Beşiktaşlara helal olsun, vay vay vay vay. Verme kart, verme, Dilek Hanım'a kart verme, bırak, dur. Teşekkürler, teşekkürler. Bu ne anlama geliyor demiş. Bizim Dusan Vlahovic bir hareket yaptı ya böyle. Ya Yasin. Orada sen yuvarlak hareket. O yuvarlak. Adam demiş ki 3 tane atarım size diyor. Sen niye yanlış gördün? Yanlış okuyorsun hareketi Yasin'im. Adam demiş 3 tane atayım mı? Gunduzi'nin arka... Gunduzi mi? Gunduzi ne lan? Gunduzi'nin arkasından hareket yapıyor bizim Dusan Vlahovic. Efendim şu 3 hareketi yapıyor. Bak 2 attık diyor, bir tane daha atarım diyor. Yasin gene hemen başka tarafa çekti meseleyi. Çok edepsizsin Yasin. Çok. Günaydınlar efendim, iyi yayınlar. Kibar Mehmet Osman Beyefendi hoş geldiniz efendim. Annenize babanıza çok selamlar. Radyo Kral'dan şabalar.

Günaydın Aşım kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Münih'ten İskeçe'ye şabalar demiş. Çok da güzel bir fotoğraf göndermiş. Cengiz sen mi yaptın bunu? Vay. Kullanabilir miyim bu fotoğrafı? İzin isteyelim bakalım. Münih. Sigara Master'ı. Sigara Master'ı taskiz kayak kalçon proy proy. Esad'ım günaydın. Ra ra ra ra ra. Dayıcım günaydın. Guten Morgen günaydınlar. Kalimera iyi bir hafta, iyi bir gün, iyi yayınlar, iyi programlar dileğiyle. Esad Lindao. Bir şey demeyeceğim Esad maç için.

0: hazır mıyız?
1: Hazırız be, hazırız be. Nasıl hazırdınız be? Hazırız be canım be ya. Dayı, ilk yarı biz, ikinci yarı siz agresif, etkili oyun ile kazandınız. Esat ne kadar da güzel yazıyor. Spor spikeri gibi. İsmail Bey'in yanlış değişiklik tercihi maçı verdi. Maçı İsmail verdi. Biz almadık yani Esat. Tamam. Bileyim yani ben Esat'cığım. Tamam canım. Kolay gelsin. Güzel bir termek günü dileyim hep çayınıza. Nasıl ama dediğim çıktı. Yendik sizi. 3-1 Fenerbahçe. Mehmet sen hangi maça baktın be çocuğum? He? O parayı mobili sen hangi maça baktın be? 3-1 yazmış baksana be ya. Eyvallah Münih, Cengiz teşekkürler. Papenburg, günaydın Araydiye Sultanım. Günaydın, günaydın, günaydın. Sabahların bütün sultanlarına, hanımefendilere günaydınlar.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız, ver.

İsmet nasıl geçti bakalım hafta sonu, dinlenebildiniz mi? Nedim'im günaydınlar. Sıracım günaydın. Seden günaydın. Akay günaydınlar. Kiriye Rula Hırsopoli Poli Poli Kalimera Saz. Para Poli Kalimera Saz.

Ha, maçı izleyemedi. Çalışıyordu Serkan'ım bu akşam Palyapoli'de. Evet, Palyapoli. Yurttaş Palyaspolis. Onlar da bitti. Skeçimizin. Eski şehir festivali harikaydı. Çok ama çok aşırı kalabalıkmış. Biz gidemedik. Ben gidemedim. Yani Bulgaristan'dan, Türkiye'den, her yerden gelmişler. Gene de helal olsun demiş Serkan Süleyman. Teşekkürler.

Boyacılar ne oldu? Hala karar veremedim hangi şarkıyı istediğini. Kız o kadar zor mu? Cenab-ı Allah efendim işinize raz getirsin. Allah gönlünüze göre versin. Güzel bir hafta sonu olsun. Memleketimizde Cuma'ya kadar yine havalar sıcak. 32-33 derecelere kadar çıkacak sıcaklıklar. Değineceğiz. Hava durumlarını değineceğiz. Bakalım neler olmuş dünyada. Magazinde olan olaylar var. Bu hafta Şampiyonlar Ligi veya herhangi bir şey var mı Yasin? Duşun az gelsin. Gönlünü alalım. Gürkan abi ne anlattı Yasin gene bu sabah? Ha onu gördüm İsmet, evet. Bizim Jet Ömer de gitmiş. Ha, onu verin bakayım bana. Dinlendik, güzel geçti. Long SK Brus maçına gittik bu hafta. Hep iyi geçti. Bursa Spor 4 attı. Filenin Sultanları kazandı. Aynen bu hafta acayip güzel bir hafta geçti böyle spor açısından da. Bundan yıllar önce tam olarak seni hatırlamam ama 10 yıldır kesin vardı. Daha fazla da olmasın. Kulüp Brus buraya İskeçe'ye gelmişti. Bizim AOX İskeçe takımımız o zaman başkaydı. Skoda Xanthi'ydi yani. Skoda İskeçe'ye doğru. Şimdi AOX takımı UEFA oynuyorduk. İsmet vallahi bak. Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa Kulüp Brus maçıyla gitmiştik. 2-3 kazanmıştı Kulüp Brus burada maçı. Ama güzel bir maç olmuştu. O yüzden arada böyle maçlara gidiyorduk. Geceye sözüm var. Gecede mi kaldı bunun acaba? Hadi bakayım ay. Kim söyle kız onu? Keyfimiz iyi şükür. Şimdi de seni dinliyoruz. Keyfimiz gıcır. Aynen, gözünüz işinizde. Kulağınız Radyo Kral'da olsun. Teşekkür ederim İsmet. Sağ olasın. Geceye sözüm var. Onu yeniceden söylüyorlardı galiba değil mi? Öyle bir şey yapıyorlar mı? Yeniceden Grup İmparator neydi? Gökhan'ım canım benim. Boşuna dememiş o. Fransız düşünür Beşiktaş için. Adamlar düşünüp konuşuyorlar değil öyle. Haydi bakalım. Avet muvaz sözü bu, vulet vuva kuşe bu diye. Gördün mü? Defans oynatırsan forvetteki golleri yersin bak. Avet muvaz sözü bu, vule bu, kuşet kuva. Gördün mü? Haşim abi hayırdır bu sabah? Sporting Lisbon ile mi oynuyor? Ha, bu haftaki Sporting Lisbon ile Galatasaray maçı var. Bu hafta o zaman Şampiyonlar Ligi varmış. Serkan'ım teşekkür ederim. Spor salonundasın büyük bir ihtimal. Fener Roma ile oynuyor. Güzel maçlar var o zaman bu hafta. Beşiktaş. Kestane şekeri Serkan Süleyman'ım. Canım benim sağ olasın bilgilendirme için. Emeğine sağlık. Emrah hoş geldin. Günaydın.

Havadan Giritli ve Deli Emrah. Biraz sonra tanıtımlara geçeceğiz yine. Teşekkür ederim. Emrah bir daha hatta böyle AI ile formal yapmazsın herhalde değil mi? Hayırlı işler bütün esnafımıza. Bu hafta dolu maç, Şampiyonlar Ligi falan. Oh. Yasin hazır mısın? Arıyorum hemen, canlı yayına çıkartıyorum seni. Bakalım Gürkan yalamaz. Ama Gürkan abi bakalım neler anlatmış.

Cinus Bir Dahyarı Yabancı Dil Eğitim Merkezi kayıtlar başladı. Tabii ki eğitim ve öğretim yılı da başladı yavaş yavaş. 25 yıllık tecrübeleriyle Cinus Bir Gökçeler'de belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında, bölgemizin en kapsamlı, gerçekten de en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle 25 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle Cinus Bir her zaman yanınızda. Kendroxon Anglosan Center of Foreign Languages Yabancı Dil Eğitim Merkezi Cinus Bir 694-0085-990 Gökçeler'de. Kayıtlar tabii ki başladı. Bu haftada devam edecek kayıtlar. Cinus Bir ile mutlaka tanışın. Gidin kendileriyle görüşün. Öğretmenler her zaman orada. Dinleyenler Kulübü'ne bizi de kaydeder misin Haşim Bey? Dinleyenler Kulübü dinleyenleri aramadı. 3'ü 5'i söndürmediler Kral Efem'in ateşini. Bak. Cumartesi pazar iyi geçmiş. Termoteknik Şirketi Ender Mehmetoğlu günaydın. Hemen tanıyalım bakalım. Termoteknik Şirketi neler yapar? Nasıl yapar? Kaç paraya yapar?

Seviyorum böyle Altan'ın oğlu Tarkan. Dayı bu sabah erken mi? No, hayırdır diye yazmış. Yok be dayımın oğlu. Kutlama falan yok yani. Sen yanlış anlama. Şimdi işte cumartesi akşamı aldım çikolatayı, tamam mı? Formayı giydik. Çikolatayı aldım. Formayı da bir de öptük böyle. Dedim hadi bakayım ben işte şimdi. Yani çikolata ve öpüşmek hani o mutluluk hormonunu salgılatıyor ya. Dedim mutlu olalım ben arasını sattım. Ne oldu oldu diyorum ha. Efendim çikolata bir tarafta, formayı öpmüşük, sırtımıza giymişik bir tarafta. Çikolatayı döktükten sonra mutluluğun dibine bir vurduk böyle. İsmet Allah'ım Allah'ım. Al adaş ver adaş, al adaş. Günaydın Haşim Bey. Oo. Daha öte git zındık. Gidemem daha öte, Bulgaristan sınırı var. Salmıyorlar oraya, taftatasız.

Ay Allah için, bak sen ne kadar güzel şarkılar çalıyorsun, böyle türküler çalıyorsun. Geceye sözüm var. Hazır mı? Bak şimdi bak. Bak. De böyle güzel şarkıdan de böyle slow şarkı. Sabahın saat 9.48'inde bu sabah sabah böyle. Allah'ım yarabbim. Güzelim aramıza akıllı sokup da huzurumuzu bozma yarabbim, amin inşallah. Hadi dinleyin bakalım.

Getir evladım, getir. Getir, ver oradan çayı, ver. Sabah sabah. Ver. Geceye Sözüm Var şarkısı listelere bir numaradan girdi. Radyo Kral'da da tabii ki en çok dinlenenler şarkısı olur mu? Bakacağız. Getir, getir evladım sen çayı. Ver, ver çayı orada. Bir şeyi de kabul etmek lazım. Büyümek hepimizi birazcık incitti sanki. Keşke büyümeseydik ama ne oldu o şimdi? Bir kere bir ses çıkarmayın. Ne oldu oldu. Sen hayırdır dayı, biraz çizginin dışına çıktın şarkılarla. Çizginin dışındayız zaten oğlum hep. Radyo Kral sahibinden spor salonundaki Serkan Süleyman'a şaba. Kayınvalidesinden Katramyo'ya şaba. İskeçe'den İngiltere'ye şaba. Cuma günü mahkeme var, yargılanacaksın. Hayırdır Sezer'im? Günaydın kardeşim Sezer, İngiltere. Ömer günaydın. Karısına, eşine incane. Günaydın. Sarı mikrofonun sevilen horozu. İyi bir hafta olması. Güven de böyle yazıyor ya arada. Sarı mikrofonun sevilen horozu. Serkan duyuyorsun değil mi? Güven ne diyor bana? Sarı mikrofonun sarı horozu. Lan! Güvenim günaydın. Kartallar yüksekten uçar. Yalnız uçar. Günaydın sıra. Tebrik ederim. Güzel oynadı Beşiktaş. 245 sıracım. BMW fabrikası. Ya bu Almanya'da neler oluyor sıra? Bir anlatsın bakalım Almanya'daki dinleyiciler. Seçimler falan var böyle, sağ partiler, sol partiler, ortadaki partiler falan. Volkswagen 50 bin kişiyi işten çıkaracak. Almanya'daki dinleyici beni bir bilgilendirir mi acaba? Dinleyici diyormuş, internet diye bir şey var Haşim. Aç oradan oku. 5 metrelik kuyuya düşersin de 3 metre urgan uzatırlar inşallah. Nasıl laf oğlum o? Radyo Kral'dan, Dinleyenler Kulübü'nden, Haşim Çolak'tan Serkan Aşşaba. Serkan usullacık bağlasana spor salonuna, bakalım bu müzikleri. Ve onları file kalimera da yakoyana polli orada gene estat mode kaça kaladı. Vali trai udeyin adış boş çıkonuma da var. Pop pop pop pop pop pop. Abi ne oldu? Aaa bak buraya bak. Bizim bilgisayarda Nedim keşke gitmeden önce bilgisayarı bir elleseydi azıcık orasını burasını bayağı. 45-16 Çekkıya, 45-16 Balıkesir günaydın, Bursa günaydın, Çanakkale günaydınlar. Pamukkale turizmde çalışan Atıl kaptanım Ankara'ya günaydınlar. Karaçalar yüzünü tanıdık geliyor, ben çok gezerdim oralarda. Cengiz, çok gezerdim Karaçalar'da derken. Siz ne bilir, sen ne bilirsin şarkıdan demiş hala. Aa, bak üstüme üstüme geliyor alan bu sabah. Ver ver ver ver ver ver ver sarı kartı. Sen ne bilirsin baba baba. Milay Bolu hoş geldin. Günaydınlar öğretmen kurt. Günaydın bakalım. Almanya çok kötüye gidiyor. En güzel Nedim yazar sana bunu ama gerçekten çok kötüye gidiyor. Ya takip ettim evet biraz. Gerek sosyal medyada, arzu internette, gerek haberlerde falan. Şu sağcıların yükselişe geçmesi. Batı Avrupa'da bu bayağı bir 5-10 seneden beri böyle var bir yükseliş de. Yani bu PDF mi, DDF mi? Sizin bir parti var ya oralarda. PDF ne lan? Cahil Haşim. Şey mi? Klasör mü o PDF? Ya da Volkswagen'in 50 bin kişi işten çıkarması falan böyle. Bak en iyisi... Almanya'da malı mülkü satıyorsunuz. Doğru geliyorsunuz. Memlekete yerleşiyorsunuz. Zaten şu şavuk dünyada 3 günlük. Hiç panik yapma. Hiç panik yapma. Gel. Cenab-ı Allah işinizi razı getirsin. Allah gönlünüze göre versin. Kolaylıklar diliyorum inşallah efendim.

Nedim bu görev sana verildi? Şimdi Sezen'e desem ben İngiltere'de yaşıyorum diyecek Arzu. Gerçekten çok kötü gidiyor. AFD, ha o AFD partisi. Sağ bir parti mi öyle? AFD, tamam. Ha Güret hoş geldin.

0: Yasin bak sen soruyordun ya, bak onu dur. Bak Güneyt onu söyle, bak. Dur. Dur bakayım. Ses ver azıcık orada, aç sesi, ha şöyle tamam, ver bakayım şimdi.
1: Günaydın başım. Ha. Bak şimdi o Beşiktaşlı çocuk o hareketi yapmış kendi ülkesinde.
2: Tamam.
1: O hareket güçsüz anlamına gelirmiş. Biz her zamanki gibi yanlış anladık gene.
0: Ha, güçsüz anlamına gelirmiş. Güneyt sağ ol be, vallahi bilgilendirdin bizi. Bir tanesi sen Güneyt'im, sağ ol canım benim. Bak öğren, güçsüz anlamına geliyormuş. Ben yine dedim 3 hani böyle 3 tane atacağız manasına mı geliyor acaba diye. Aynen. Serkan'a hepsi canlanmazsa gör bak nasıl koşuyorlar. Koşu bandına bile binmeyecekler. Canım çok isteye bu sabah sabah sabah güzel şarkılar dinleme. Senin canın da her şeyi isteye be ya. Günaydın aşkım abi, yayınlar. Kartallara selam olsun. Can Türk Hikmet. Yürü bakalım, yürü bakalım. Sen Gürkan'ı, Yasören'i niye almadın? Çok iş. Canlı yayına katılamayacağım abi. Çok iş var diye yazmış Yasin. Kolay gelsin kardeşim, tamam. Yasören'e ben çağırdım, onu gelmedi. O yollar çok uzak dedi. Ben ne yapayım? Sen bugün uçuyorsun Haşim Akın. Yavaş yavaş Beşiktaş yeni transfer etmiş. Ama siz kupayı 2030'da ancak bütün takımı değiştirirseniz alacağınız Haşim Akın. Bizim kara kartalımız Haşim abimiz demiş. Raif, gene sen başka karıştırmayasın şeyleri. Karabiberim benim. İddia ne oldu sıra? İddiayı ben kazandım basıracım, ne olacak? Yaza gene, önümüzdeki yaza gene iki tane masa kazandık. Bedavadan gidiyor böyle. Şaban Ömer Golden Grass camcımız, camların en kralı, aynaların en güzeli. Taş yüzden selamlar Agaya demiş. Taş yüzde de hava güzel. Oo, daha bayağı turist varmış Ömer Şaban. Oo, taş yüz dolu, buraya bak. Bak neresini çekmiş bak. Turist dolu daha taş. Oo, maşallah. Dişi kurtlar. Şaban.

Güzel İskeç'imizden ters yüze çok çok selamlar. Çok turist var, daha kaçmamışlar. Olsunlar, para getirsin onlar. Olsun, ko olsun, ses çıkarma. Golden Glaza'da kolay gelsin. Yasin, Şaban Taşyüz'de. Kıdap Fandozopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için el becerileri, sosyal aktivitelerini ve vizyonunu geliştiriyor Kıdap Fandozopoli. Yaratıcı Etkinlik Merkezi yepyeni enerjik yapısıyla, genç, dinamik öğretmenleri, muallimleriyle. Fenerbahçe Arabacık arası diyecektim. Güneş şaşırttı beni. Arabacıköy Bekir'le arasında Kıdap Fandozopoli, çocuğunuzun yaratıcılığını, aklını geliştirecek bir kurum. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandozopoli. Robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyimli muallimleriyle tabii ki. Ayrıca değişik branş ve kategorilerde öğretmenler de arıyorlar. Kıdap Fandozopoli ile çalışın. 694-57-50-777 698-17-822-99 Kıdap Fandozopoli. Neşe Hanım, gördünüz mü şarkılar nasıl? Duydunuz mu? Ya adaş. Hey hey.

0: Hadi gelmedi ya, şöyle be sabah sabah canlı canlı.
1: Yoruldun, haklısın.
0: Hayır hayır, yorulmadık. Versen gazı, ver. Ver. Ay şöyle. Uzattır azıcık, uzattır. Ay şöyle. Oo! Oh. İliklere, kemiklere, hadi bak. Selam da bırakacak, BMW fabrikasında çalışmaya, oynamaya başlayacak. Amcaoğlu, şimdi, ne yaptın bakalım?
1: Şimdi tamam. Ha şöyle canlı canlı. It's a.
0: Bu havalar Beşiktaş için diye yazmış dayım. Hayır be. Ortaya karışık yapıyorsun.
2: Damadına oynayanlar aşama. Halil İbrahim abi de aşama. Halil İbrahim abi de aşama.
0: Halil İbrahim abim kim be? Nereden o? Şapçı tarafından mı?
2: Ailesine bütün oynayanlar aşım.
0: Raif, oynayamıyorsun bakayım. Tutamıyorsun kendine. Kurabiye canavarı.

0: gelinimiz Nurdin gelin.
1: Dur be, sen geline ta var, o daha sonra gelecek. Makyaj yapıyor şimdi sen de. Ramazan Giritli ve Deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Ramazan Giritli ve Deli Emrah 14 yıllık tecrübeyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor arkadaşlar. Giritli Ramazan 693-977-7507, Deli Emrah 698-675-6507 telefon numaraları. Çepinçi Bulgaristan tarafında değil mi kıymetli dinleyicim? Çepinçi. Smolen o taraflarda mı Çepinçi? Hacı Bedel biliyor olar. Hüseyin, Hamdi. Çepinçi mi Çepinçi mi? Nasıl? Bulgaristan tarafında. Güzel bir fotoğraf geldi oradan da. Dur bakayım, yanlış okuyayım şimdi. Çepinçi. Ha öylemiş. Bizim burada Dimario Demircik tarafından gidilirken olması lazım değil mi? Kırcaylıftan falan değil, oraları değil. Şevket bilir onları. Bugün pazartesi, Şevket çalışıyor mu?
0: Yaşa davulcum, aşk heyecanlı.
1: Sezer yorgunsun galiba. Sabah bir alo dedin, hello dedin, how are you dedin, that's it. Everything it was okay. Ramazan Giritli ve Deli Emrah, Dinkler Köyü 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.
0: Ali Bravo abinin ailesine.
1: Arzu hiç böyle deme bak, bu sabah böyle bunlar. Pazartesi günün şarkıları bunlar.

0: Böyle yayın yapacaksan Sıracım, Beşiktaş hep kazansın. He, iyi geldi. Abi ikendeki eski arabam nasıl güzeldi. 420 beygirdi, uçak gibiydi vallahi. Oğlum evet, ben de ona baktım. Volkswagen Golf'ları ben de seviyorum. Jet Ömer'im. Niye oğlum değiştirdin arabanı? 420 beygir, 520 mi aldın? Şevket abi de şoba. Valla delikanlı gibi çıkıyorsun fotoğraflarda Jet Ömer'im benim be, var ya. Hafta sonu nasıldı Ömerciğim, tamam mı? Rahat dinlenebildiniz mi?
1: Mustafa'm yavrum, double shop geliyor.
2: Atar abi de Maria Şaba. Atar abi de Maria Şaba.
0: Çepinçi, iddianameyi hazırlıyorum. Yorgun değilim. Don't worry, be happy. Anladım adı. Tabii tabii. Ben de I am understand. Nice to meet you. Dünya hayatı bu da. Dikkat et. Ver davulu, ver. Oradan bir fotoğraf yolladılar Sezer. Çepinçi'den. Bizim bu tarafta olması lazım. Allah öyle dediler işin. 14-15 senelik tecrübe dediler. Sen oğlum niye bana ikide bir zındık diyorsun? Sen zındık ne manaya geliyor, bileyen mi?

bütün yaz boyunca sizlerle birlikteydi. Hem yanınızda hem yarınızda Güneş Gold. Güneş Gold Kuyumculuk Türkiye'deki çeşit ve fiyatlar. Çok çok çok yakınınızda Mihail Karoli 22 adı İskeç'de Güneş Gold Kuyumculuk. Atilla Bey ve hanımefendiler, iki hanımefendi çalışıyor orada. Kolaylıklar diliyorum. Bütün esnafımıza. Hop hop hop hop hop. Balıklar tavaya, eller havaya. Şerafettin yazmış, kalk kaç oradan bakırsan senin yüzünden iş yapamayız. Kaçayım ben o zaman. Hadi eyvallah.

0: Evet, istek üzerine bir Kurtlar Vadisi gelsin bakalım. Kurtlar Vadisi.
1: Gördünüz mü sürprizleri bu sabah? Kurtlar Vadisi bile sağ olsun arkadaşlar kırmadılar. Dedim cumartesi pazar bu bizim gruba dedim bir şarkı yapsanız dedim bana böyle pazartesi böyle değişik dedim bir atmosferle gireyim falan dediler. Hayırdır Haşim abi dediler ne için? Kurtlar Vadisi ne? Operasyon mu var? Operasyona mı gidiyoruz? Dur bakayım.
2: Az çalıştım
1: operasyon...
2: çok uzandım. Ha. Ellere güllere.
1: Bunun neresi Kurtlar Vadisi oğlum?
2: Cambaz Ali.
1: Cambaz Ali.
2: Kırca, kırca, kır, kır, kırca. Hadi bakalım millet.
1: Neyse lige Kasım'da havlu atmadınız, göbek attın, hakkınız. Yasin hazırlan, canlı yayını alıyorum seni. Bayağı dinlenmişsin Ömer'im o zaman. Abi ben dedim hafta sonunda antrenman falan, idman falan olmasın.

Duydun mu Yasin? Cennet'e grup halinde konuşalım diyor. Teke tek de değil yani. Teke tek var diye. Fatih Altaylı'nın programıydı. Neydi o?

Hazırsanız hemen çıkarayım canlı yayına Şaban. Taşyüz'e günaydınlar Taşyüz. Yanıyor vallahi Taşyüz, yanıyor. Millet hala tatilde, baksana be. Günaydın Haşim Bey, hayırlı hafta olsun demiş Cübbeli hocamız. Günaydın. Çok sakin Cübbeli hoca bu haftalarda. Kudurma. Kudurma Aydın.

0: Yaşa Tarkan.
1: Ali Bey hoş geldiniz. Ali Hazretleri hoş geldiniz efendim. Kolaylıklar diliyorum Kurdasan da. Kolay gelsin. Vay vay vay. Taş yüzden fotoğraflar arka arkaya geliyor efendim. Ne kadar güzel fotoğraflar böyle masmavi. Taş yüzde balık var mı balık? Golden Glan. Bulgaristan'a gelsin, İngiltere'ye gelsin, İspanya'ya gelsin, Belçika'ya gelsin. Şaba.

0: Yasin bak, bütün Almanya Yasin'i canlı yayına bekliyoruz demiş Güray. Çık oğlum bir spor spikeri gibi konuş böyle bakalım. İşte böyle olsaydı 4-4-2 oynasaydık, 4 tane yardık, 2-2-4 oynasaydık berabere biterdi falan böyle. Hakem çok iyiydi hakem. Hakem gerçekten iyiydi. Aa, rica ederim. Let's go. Çok balık var burada. Palamutlar gelmiş, istavrit ve sardeleler var diye söylüyor arkadaşlar taş yüzde. Kolay gelsin efendim. Ya işiniz bittikten sonra oturun orada güzel bir öğle yemeği yiyin yani, taş yüz sonuçta bu. İsmet sen bizim buraları biliyor musun? Bak gir haritadan gör. Taş yüz diye ne kadar güzel bir adamız var, tamam mı böyle? Ya İskeçe'nin hemen karşısı. Binin yarısı 500, İskeçe'nin karşısı taş yüz. Bu.
1: Çalışkan müzik çorba.
0: Dinleyici bak Serkan bile yazmış. Yasin, Yasin, Yasin diye yazıyorlar. Efer Borges Alüminyum Avcı Celal evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübeleriyle, sarsılmaz kalitesiyle Avcı Celal. Babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVI, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. Adres İskeçe Lafkometre yolu 6. kilometrede. Telefon 2541-031-506. 694-4552-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edin. Avcı Celal kalite tesadüf değildir. 40 yıllık ustalıktır. 40 yıllık ustalık deyince hep aklıma Yakup abim gelir. Yakup abim kolay gelsin. İskeçimizin terzisi Yakup abim. Yasin okusun haberleri. Yasin bugün dinleyici seni istiyor kardeşim bak. Kim bu Yasin diyor.

İddianame hazırlıyorum derken Sezer'im canım benim. Ne oldu lan yine? Cuma günü mahkeme falan var diyor ya. Hadi be Osman Agacım, ben de rahatsız etmeyeyim dedim. Belki dedim rahatsızlık veririz. Banazlı Osman Agan derim. Demesin sonra işimiz gücümüz var Ayşim, senden uğraşacağız gibilerinden. Sağdan soldan günaydınlar. Bir hatamızı mı gördün Sezer kardeş? Ya Raif'im. Beni de bağla, ben de çıkmak isteyeyim canlı yayına. Aydın, bütün Beşiktaşları tebrik ederim. Ben sizleri hep okudukça bu sene şampiyon olacaksınız. Valla bak ha. Cuma günkü programda dedi Aydın dedi. Cübbeli Aydın hocam dedi ki bak dedi ha şimdi dedi, okuyacağım dedi. Üç elhamdikullahi subhaneke dedi. Efendime söyleyeyim. Maçı kesin alırsınız dedi. Tuttu ya lan adamın nefesi kuvvetli diye ben car car bağırıyorum burada. Valla Aydın sağ ol canım benim. Başka bir şey için istesek acaba okuyabilecek var mı öyle bir ok? Fatih Uzun kardeşim devamlı dinler. Programları ilk başladım 1,5 yılda hemen hemen her gün dinler. Ama çok kritik noktalarda mesaj yazar. İşte o kritik noktalardan bir tanesi herhalde bugün. Dur bakayım ne yazmış ben de bilmiyorum ki. Fatih'cim iyisin her şeyden önce değil mi? İlk önce bir iyilik sağlık soralım Fatih Uzun. Haşim abi günaydın, iyi yayınlar. Bana öyle geliyor ki cumartesi gününden beri göbek atıyorsun bu şarkılarla. Tebrikler abi demiş. En son 15 Şubat'ta yazmışsın Fatih. Orası sağlam bir diksiyon, bir de heyecanlanmamayı gerektirir abi. Bende o meziyetler yok. Fatih'i şeye çalmıştım, gel Galatasaray'ı konuşalım diye. Ya 15 Şubat'ta yazılmış Fatih tarafından. İyi Fatih'ciğim, 3-4 ayda bir yaz canım benim. Abine de çok selamlar. Mustafa'ya. Fatih sağ ol, teşekkür ederim. Çok pahalı burada balıklar tavernalarda. Onu bu sene duydum Şaban. Herhalde çok turist falan gidiyor ya. Taşyüz biraz değil, baya baya bir pahalıymış. Ya genel olarak böyle biliyorsun işte insanların nereye gittikleri zaman, yani turizm olarak nereye çok insanlar gidiyorsa fiyatları biraz arttırıyorlar. Şimdi bize bakış birazcık pahalı tabii. Çünkü burada İskeç'teki tavernalardaki fiyatları biliyorsun. Taşyüz'e gittiğin zaman burada 50 ödüyorsan Taşyüz'de 80. Yani burada 80 ise Taşyüz'de 130 falan gibilerinden. Tabii ne yiyeceğinize de bağlı o. Ama duydum onu Şaban. Taşyüz baya baya baya bir pahalı olmuş bu sene. Ya hatırla bir kere şeyde, karnavallarda nasıl oluyor mesela, buraya insanlar geliyorlar veya Palyapoli'de, Eski Poli'de, Eskişehir festivallerinde. Ya mesela gidiyorsunuz bir kahveyi 6 euro diyor, 5 euro diyor adam yani. Olmaz. Olmaz mı? 5 metrelik kuyuya düşsün, 3 metrelik urgan uzatsınlar. Olmaz be. Sen gel bana bak, ben nasıl okuyacağım seni? Gelmeden okunmuyor mu Aydın? Uzaktan işlemiyor mu yani? Aydın Paligarya. Aydın Paligarya günaydın. Ne demiş? Yunanistan Başbakanı Kyrios Mitsotakis demiş ki göçmenler ve mülteciler yerine ağırladığımız ve yerel ekonomiyi destekleyen Türk ziyaretçilerimiz var. Gerçekten de Türkiye'den çok çok çok bu sene yine şov yaptılar. Ve yerel ekonomiyi gerçekten çok, çok destekliyorlar. Bu Palyapoli şenliklerinde, yani Eskişehir şenliklerinde de Türkiye'den gelen çok insanlar vardı.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا زيرا أشتك شكنا، اللهم بوزق بنيت ناسب إلى كزيتي والكزيتي والتوشنتي والكباب الذين والهرما والسرما براز ببردولما، yanına ne güzel giderdi vezir parmağı ile baklava. Ya Rabbel Alemin, iç size iş, diş size diş. İsteyene çocuk, üşüyene kocuk, kahvaltılarımıza sucuk. Çaya şeker, Behlül'e bihter. Yemeğe tuz, kolaya buz, yemeğe salça, zayıf kızlarımıza kalça. Nazara okuyacak hoca evde kalmış kızlarımıza koca nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bu mübarek
1: amin.
0: Günde kellere saç, hastaya ilaç. Züğürde para, sıvacıya mala, otobüste lavabası gelene en yakın benzinlikte mola. Bu dürümü boğazına tıkanana birer tane Coca-Cola Trabzonspor'umuza yeni stadında kupa nasip eyle.
1: Amin ya Rabbi, amin inşallah.
0: Ya Rabbel Alemin, hurmayı haçtan, villayı kaçtan, ganimeti savaştan, ilişkiyi yavaştan. Fincanı taştan, dürümü lavaştan, aşkı olmadıysa sil baştan yaşayanlardan eyle bizi.
1: Amin ya Rabbi, ilişkiyi yavaştan yavaştan. Aydın hocam, duydunuz.
0: Suretil Fatiha. Amin. Amin efendim, amin.
1: İnşallah bu sene kupaları da kaldırırız hep beraber efendim. Kaldıralım efendim hep beraber inşallah. Radyo Kral'da günaydın Arcanlar hepinize. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Radyo Kral Dinleyenler Kulübü. Beşiktaşlı aşığım. Formayı giyeceğim mi formayı?

0: Kral FM'yiz. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
9: Şimdi bak tabii. Ne demiş? Bak Ayhan Agam çok önemli şeyler söylüyor. Bir dakika. Ha, ne oldu? Dur bir daha verin çocuklar onu.
10: Ama günaydın, iyi haftalar. Ama senin...
9: Ne oldu?
10: Günaydın, iyi haftalar.
9: Evet.
10: Ama senin pazartesi günü abi gün bir gün dinlenirdik ya. Ha. Nereden çıktın sen gene pazartesi günü?
11: Ya, şey
10: aa, tebrik ederiz Beşiktaş'la. Ha. Abi 2-3 hafta sonra gene rezil olacaksınız.
9: Haydi gene.
10: 4. 5. takım olacağız.
11: Abi geliyor ki cumartesi gününden beri köpek atıyorsun.
10: Oldu. Hadi bakalım ne diyeyim sana. Tebrik ediyoruz yani. İyi oynadınız. İyi oynadınız. Çok güzel. Öyle devam et. Daha senin ilk devrin şampiyonu sizsiniz.
9: Aykan Agam, bu benim Aykan Agam. Böyle devam ederseniz ilk devrenin şampiyonu sizsiniz dedi. Çok teşekkür ederim. Balazs Osman abiciğim hoş geldin. Herkese günaydın ve tabii ki Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş'tan Fener'e şaba. Çok işim var be ya. Hepçenize selamlar. Tamam abiciğim. Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Radyo Kral'da olsun. Dinleyenler kulübünde olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin hepinize. Bir nebze hem kıymetli vaktinizden hem işinizden alıyorsak da kusurumuza bakmayın be ya. Azıcık iki muhabbet yapalım diyeceğiz burada. Gönüller hoş olsun. Zamanlar zaten baya baya bir tehlikeli. Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Yunus Emre ne güzel özetlemiş olayı değil mi? Çilek Mobilya, güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Son model harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi belki de en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri. Çilek mobilyada. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da var. Mobilya Çilek'te. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, yani getirilmesi bedava. Çilek mobilyada. Bütün ürünler 3 yıl garantili. Güncel kampanyalarını ve fırsatları incelemek ve takip etmek için resmi web sitesi www.pedikoepiplo.gr. 2541-06-8901 Parodos Apollonus 8 Lidl'ın, Alman marketi Lidl'ın hemen yanında, büyük büyük tabelalarıyla görüyorsunuz zaten. %50'ye varan indirimler var. Çilek mobilya, Epipla Çilek'te.

Dansçılığı da hemen bir tanıtalım sizlere. Ben de kilolarım ama şöyle geçiyor mesajı. Okuma. Okuma. Canlı yayında okuma gibi. Badem gözlü. Şimdi diğer reklam arasında müsaadenizle bir kahve yapayım kendime. Kahveler içildi mi? Geliz Hanım'ı bekliyorum. Oya Hanım'ı bekliyorum. Aslı'yı bekliyorum. Arzu yazdı sabah. Haftaya hangi yemeklerle başlayalım bakalım. Kızlar, Aslı dedim hemen geldi. Aslı'cığım kolay gelsin. Bu arada Survivor beni dinliyorsa bir reklam arasında bana bir alo deyiversin bakalım Güven. Aslı gördün mü? Kalp kalbe karşıymış hemen yazdım. Günaydınlar abim, iyi günler. Nasılsın demiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Evdeyim bugün. Ha, tamam. Ne yemek yapalım kız? Aslı. İç Anadolu bölgesine kadar bir gidelim. Bu güzel İç Anadolu bölgesi. Nereden çocuklar bu? Güftesi Mehmet Sadi Bey, bestesi Hacı Arif Ali Bey'e ait olan alafranga bir türkü dinleteceğim sizlere. Aslı da yemeği yazsın. Yaz. Yaz.

Bugün diyet yapalım Haşim, aç kalalım. Boğazımıza sahip çıkalım. Her gün her gün yemek mi olurmuş? Kıvırma Arzu, kıvırma. Yap oradan iki orta kahve geliyorum, bir kahve içelim hiç olmazsa. İki muhabbet söyleyelim, anlatıralım. Sen de be ya. Aç kalalım bugün diyor. Ama aç ayı oynar mı?

0: Ya bu Ayhan Agam'ı çıkarmak lazım canlı yayına.
1: Kardeşim.
0: Ha.
1: Kardeşim.
0: Ha. Dur Ayhan Agacığım, buyur.
1: Kardeşim. Özel tıraş olmaya geldim. İpsal olduk sana.
0: Tamam.
1: Tam bir haftadan beri
0: ha.
1: Tuttum İpsala kurabiyelerini.
0: Ha.
1: Yok, gelenlere hoş geldin gelenlere. Saklamıştım son iki tane de sen ama. Ha, ararsın beni de hoş geldin dersin. Hoş geldin. Hoş bulduk kurabiyelerini getirme diye. Çok yazık. Üzgünüm ama ne, ben üzüleceğim de ne olacak bu iş böyle. Saldım frenleri gene. Eh dedim, insanlık kardeşime kalmış. Ben ne yapayım dedim. Ha. Bekledim bekledim kurabiyeleri.
0: Gidi kurabiyeleri, bakın oraya bak.
1: Gelmedi. Çünkü ha. Geldim sana tıraş oldum. Ha. Ben gideyim dedim.
0: Ha.
1: Yani tam geçen hafta 7-8 gün oldu.
0: Ha.
1: Nasıl geçti? Hoş geldin Aykan Agam. Yok anasınız. Şimdiki gençlik biraz insanlık.
0: Ah.
1: Şey.
0: Hayır dur.
1: Hadi bakalım.
0: Şey yapın.
1: Ama ben gene şey yaptım yani. Sadece kırıldım, kızmadım. Ama şimdi o kırıklığa da yapıştı yani. Gene problem yok.
0: Hadi bakalım. Aykan Agam, benim saygılı ellerinden öpüyorum. Bağacım, ben radyoda dedim ya, radyoda ne herhalde duymamış olabilirsin. Bazen tarlada falan çalışıyorsun, doğaldır tabii. Dedim Aykan Agam, nasıl geçti İpsala, güreştin mi? Sen güreş tuttun mu, yağlandın mı, ne yaptın dedim. Adam kurabiyeleri getirmiş, başkasına vermiş yala. Anacıklarım hanım, ne geldi başıma, KP gençlik. Olmaz mı ya, Aykan Agam'ın lafı var mı? Olmaz diye be, hayır be. Bu şimdiki gençlikte adam olmaz diye. Aykan Agam benim, agaların bir tanesi, pirim. Bırak oradan iki kurabiye be, sen gene be ya. Ama koy onları buzdolabına, bir şey olmayacak be ya.

Arzu. Okuma bunu bire. Uuu komşular günaydın. Sütsüz az şekerli. Bir tanesi. Cansın. Agacım bir şarkı lütfen bütün fenerlere gelsin. Vururlar seni demedim mi Merdo? Gençler hazırlayın şarkıyı. Uğur abi nereden aklına geldi bu be? Ben de kolaya kaçacağım. Biber kızartması, patlıcan kızartması üzerine domates bir de ayran yanına. Günün yemeği geldi Aslı'dan. Bayram abin getirdi vallahi. Cumartesi günü üşenmemiş. Kırmızı yeşil biberlerden bir de kocaman patlıcanlardan var ya. Anam anam Aslı bir patlıcan salatası yaptım. Bol. Bak ağzım sulandı. Bir patlıcan salatası yaptım Aslı'cığım. Efendim işte bol samsaklı. İki günden beri ayrı yatıyor. Gülme. Aygar aga gülme. Bol sarımsaklı patlıcan salatası. Patlıcanlar da o kadar lezzetliymiş o büyük olanlardan. Hani kocamanlar var ya böyle şimdi. İki günden beri ayrı yatıyor. Kuşlar var kuşlarla yatıyor. Ne yapayım be? Ha yok canım. Gülme Aslı gülme. Ya biz sarımsağı böyle şifa olsun diye yiyoruz. Sarımsağı yedi bir şey afrodizyak bir şey sarımsak tamam. Sarımsağı bir yiyorsun böyle baba abo abo abo. Annene git. Annene gitmeyeceksin kayınvalidene git. Bostan patlıcanı ha. Onların ismi öyle mi Aslı? Arzu bir göreceğim patlıcanları bak dur evde gidince fotoğraf çekip göndereceğim. Ya bir paket gönder bana demiş. Ne göndereyim ben Cengiz'im sana?

Sandıkların ifadesi alınıyor. Şapa oturdum. Sarı mikrofona fısıldayan sarı kurttan Sezer kardeşi de şaba. Bostan patlıcanıymış ama o kadar da lezzetli ki valla. Can Türk ne yazmışım be kardeşim Aşım abi? Valla oynasın değil mi diye yaz. Ne? Kim oynasın Can Türk? Günaydın Aşım, iyi yayınlar. Bir Fenerli olarak sizi tebrik ederim demiş Hüseyin abim. Sağ ol abim benim. Drama Köprüsü'ne selamlar. Bir şarkısını açarsan sevinirim. Drama Köprüsü. Hemen hazırlayın Hasan abim şarkısını. Dramaya da gitmiş. Oradan bak fotoğrafı da çekmiş. Hasan abim sağ ol abi. Samsun Sporlar, hazırlayın bakalım Drama Köprüsü'nü. Nerede yattın o zaman iki gece? Sarımsak önemli bir yiyecek efendim. Mutlaka tüketin bol bol. Yani dışarı...

Sana bir iş şarkıyı, türküyü bölmedim dikkat edersen. Kalimera kasim. Nostuma tapşarya. Kanonu sevdurumu ekim meton Spartakos. Spartakos kung fu okulaşı bandak. Sabah okudum Daskale. Sekiniş ama matematik Spartakos kung fu okulu Gökçeler'de mutlaka tanışın öğretmenimizle Daskalos'da bandak aşı maaşı bandak opşilos. O kaliteros. Mavro zoni. Sostos. Kolay gelsin. Böyle kocaman. Evet evet Aslıcığım, bunlardandı gerçekten. Lipazma çuvalında koymuş Survivor. Valla 10 tanesi bir lipazma çuvalı. Maşallah bereketli olsun ürünlerinizde. Selam var çocuklara. Sezgin'in işçileri boyacılardan. Boyacılar da mı? Boyacı mı bunlar? Sezgin hadi bakalım kolay gelsin. Aa, fantastikleri almışlar valla. Vuruyorlar fantastiğe. Yaşayın bırak, kolay gelsin bırak. Nereden arkadaşlar Şaban Sezgin'den? Yönetmen arkadaşım el hareketi yaptı. 1-2. Ne demek bu 1-2 veya el hareketi yapıyorsun böyle? 1-2. La la la la. Mine Hanımcığım hoş geldiniz. Aşım nasılsın? Allah iyilik versin, işlerinize kolaylıklar dilerim demiş Mine Hanımcığım Çanakkale'den. Çok teşekkür ederim Çanakkale'ye, selamlar saygılar efendim. Ahmet babama da çok çok çok selamlarımı söylüyorum. İyiyiz Allah'a şükür Mine Hanımcığım. Devam ediyoruz. Haşim ben de bir şarkı isteyebilir miyim? Damar değil. Murat Kekili Eşek Gözlüm yayın akışına müsait olduğunda. Yayın akıyor zaten, gidiyor. Reklamlardan sonra tabii ki de Mesut Ago Fayansçılık. Bir de nereden aklına geldi Eşek Gözlüm? Dünyanın en güzel gözleri öyle geçiyor değil mi şarkıda? Onları bir de kızartma yap ve güzel oluyor. Ha, kızartmaları da mı güzel oluyor? Ben patlıcan salatası yaptım fırında, böyle acayip yandı. Çok lezzetliydiler gerçekten de Aslı. Bostan patlıcanı. Patlıcan isteyen Aslı'ya. Biber. Benim turşuluk biberler ne oldu kız Aslı? O küçük olanlar.

0: Golden Glass yaz arkadaşlar nereden diye. Hemen mesajları verin bana bir okuyayım bakayım. Ray lay lay lay lay. Patlıcan biber. Yollayalım patlıcan biber Cengiz'e. Münih'e yollayalım uçakla. Teşekkür ederim Mine Hanımcığım, sağ olasınız. Mesut Ago Fayansçılık, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalımlı'dan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numaraları 699 4658 208. Sosyal medyada Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edin. Yalımlı köyünde, Koptero'da mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Onların sloganı Mesut Ago Fayansçılık.
1: Öyle mi?
0: Perikon'da da %50'ye varan indirimler. Bir aydan, bir buçuk aydan ve daha fazla zamandan beri söylüyorum. Ne alırsanız %50'ye varan indirimler. Firaz 3 İskeçemiz'de, züccaciyecimiz Perikon'da. Kahveler hazır mı? Arzu kahveler. Ahmet Aserim hoş geldin. Abim günaydın, kolay gelsin. İstanbul'dan Halaoğulları ile seni dinliyoruz. Buradan Cem abime bir selam söylersen sevinirim abim demiş. Tabii ki. İstanbul'dan hoş geldiniz efendim. Halaoğulları, teyzeoğulları, amcaoğulları hepsi. Şey mi böyle Eskişehir Festivali'ne mi geldiler Ahmet? İstanbul'a çok selamlar. Tamam Aslı'cığım, teşekkür ederim. Sana bırakıyorum artık olayı, sen ayarla onları tazecik böyle küçük. Çok da acılı olmasınlar ama. Mesela tarhananın içine böyle tarhanayı doğrarken azıcık acılan böyle of of of of. Tarhana. Lay lay lay lay lay lay lay. Tosteki tu Bobo. Yarın açılıyor dükkan, öyle mi Bobo? 8'ine kadardı, bugün 7'si, yarın 8.

Hamos, hamos. Hadi dikiş tutmaz sabrın. Nerelerdesin oğlum? Maçtan sonra gönderdim fotoğrafları, ondan sonra gene kayıp. Dikiş tutmaz sabrın. Yana benume siga siga. Avin Drive Şaban Bandak. Demokritos 39 Epal karşısı Sis Oteli yanında Şaban Bandak abimiz ve Ceyhan. Mikel marka kahvesi de geldi. En kaliteli, en iyi hizmet. Çok çok uygun fiyatlar ile Portalaus, İskeçe Portalaus yolu 4. kilometrede de Elin benzin istasyonu. Elin Drive Şaban Bandak.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında...

0: İyi Allah'tan bugün o şeye basmadınız. Eko düğmesinde ne zaman bastınız oğlum siz bunları böyle? Bana haber verseniz. Aydın görüyorsun değil mi çocuklar? Kurt kocayınca köpeğin maskarası olurmuş derler ya. Yine mi bastınız oğlum o kopçaya? Şarkıları falan unutuyoruz ama. Hep dua ediyorum ya aramızı akıllı sokup da huzurumuzu bozma ya Rabbi diye. Bir tek dinozorlar sanıyorlar. Tek onlar tükendi sanıyor kendisini bu da. Ey yavrum. Yok size bir şey. Devam. Benim kahve hazır. Arzu yapmış gidip kahvemi bir alayım şöyle. Az bir kahvecik içelim bakalım. Sabah kahve işte. Bir tane daha kahve gidebilir. Hafif. Az şekerli. Adnan hoş geldin Adnan'ım. Adnan Meriç Haşim abi günaydın. Haklı galibiyetinizden dolayı bütün Beşiktaşları tebrik ediyorum diyorum demiş. Adnan'ın bir tanesini sağ olasın. Delikanlı adam. Teşekkür ederim. Ama dayı siz de top oynamadınız ya be Adnan'cığım yani. Değil mi? Yani böyle bir kendi evinde oynuyorsun kendi taraftarın. Yani böyle bir daha bir verimli daha bir etkili maç bekliyordum aslında Fenerbahçe'den. Şimdi ben öyle gördüm bir Beşiktaş taraftarı olarak. Ama bu güzel temenniler için teşekkür ederim. Daha yolun çok başındayız. Tabii Oyarımcım da geldi yani. Oyarım hoş geldiniz. Günaydın Kral FM ailesi. Günaydın güzel dostlar. Bir Fenerbahçeli olarak. Cuma günü öyle demiyordunuz ama. 3 atacağız 5 atacağız gibilerinden. Ya. Büyük konuşmamak lazım bu hayatta. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama öyle fazla da büyütmeyelim. Top yuvarlak, yenmek de var, yenilmek de. Yapma, ciddi mi söylüyorsun? Top yuvarlak. Tamam. İkinci yarısız bize geliyorsunuz. Beşiktaş bizim rakibimiz değil, kardeş takımımızdır bre. Çevir balıkları yanmasın çevir. Baba nasıl yazmış? Beşiktaş bizim rakibimiz değil, kardeş takımımız. O yüzden küfür ediyordunuz. Dostluk kazansın, futbol güzelleşsin. Herkese sevgi dolu güzel bir gün diliyorum Oya Remzi Hanımefendi. Teşekkürler Oyacığım sağ olasın. Hani akacaktık senden alemlere, hep başkalarına akıyorsun, alemlere. O alemler başka alemler Aydın bırak. Onlar 4. 5. 6. 7. Bu nereden geldi? Sonra evet ondan az sabır sonra deneyesin Aslı acı biberi getirdi yengeyle ayrı yattık diye. Acı biberle bir sıkıntı yok sarımsakla var sıkıntı. Tan taşçıdan gidişat çalar mısın? Gidişat hiç iyi değil. Ha, hiç beğenmiyorum bu gidişatı ben. Sabah sabah bu kadar slow şarkı. Sonra da manifesten hileli toz pembe snap. Ha, dördünü arka arkaya mı çalalım böyle? Yasin geldi. Canlı yayına katılacak mısın Yasin? Dur bakayım ne diyeceğim? Ana ciddi söylüyorsun dur bakayım. Canlı yayındasın Yasin hoş geldin.
1: İnternet geri mi geliyor ne oluyor?
0: Nasıl geri geliyor? Sen canlı yayındasın bak küfür müfür etmiyorsun oğlum.
1: Vallahi... Ötekinde dinliyorum da sesim gelmiyor mu?
0: Senin sesin geliyor benim sesim gelmiyor mu?
1: Sana geliyor evet.
0: Ha radyodan dinleyeceksin. Yasin'im hoş geldin. İşte meşhur Yasin Kallenci. Hoş geldin Yasin.
1: Hoş bulduk abicim.
0: Anlat bakalım Yasin. Nasıl geçti hafta sonu?
1: Ne anlatayım? Ne istiyorsunuz anlatayım şimdi? Öncelikle hepinizi tebrik ederim.
0: Sağ olun.
1: İyi oynadınız. Güzel oynadınız, yendiniz.
0: Evet.
1: Çok iyiydiniz.
0: Siz niye iyi değildiniz? Siz niye oynamadınız Yasin?
1: Bize hoca okumuş. Neydi o bir tane hocam vardı. Fenerbahçeli bir hoca vardı. Sen yayına çıkardı.
0: Aydın, Cübbeli Aydın hocam o benim. Evet, Aydın hocam. O ay, okudu.
1: Murat hocam ne derdi?
0: Ha Murat
1: o okumadı galiba.
0: O da Fenerbahçeli.
1: Tabii şey iyi okuyamamış.
0: Yasin'im her şey yolunda işindesin. İşinden almayalım biz seni.
1: Ya işim tabii şey iyi okuyamamış.

0: Gürkan'ı da bağlasana gelsin.
1: Bağlarım onu da.
0: Tamam Yasin'cim, oldu canım. He, söyle
1: Aygan
0: buyur.
1: Aygan abi ne güzel dedi sana. Yeni yılda şampiyonsunuz.
0: Vallahi öyle dedi.
1: Çeneye yoksunuz.
0: Aygan Aygan vallahi o çok doğruları söylüyor böyle. Yeni yıla kadar, ilk yarıya kadar dedi. İlk yarıya kadar şampiyonsunuz, ondan sonra biziz dedi.
1: Evet çok doğru dedi. Ondan sonra kim şampiyon, Galata mı?
0: Ya biziz dedi şimdi. Hayır, Fenerbahçeli. Aykan Agam Kurdasan'da Fenerbahçeli, evet. Koyu Fenerbahçeli'nin de, öyle böyle değil. İnşallah. Senin gibi. İnşallah sen oğlum bak ben. Ha buyur.
1: Sen şimdi bak, herkesin önünde şampiyon olursanız masa yapıyor mu?
0: Bunu şimdi canlı yayında mı konuşacağız Yasin'im?
1: Tabii Şaban gibi arkadan konuşmayacağım. Şaban yapacağım dedi, yapmadı masayı.
0: Nasıl yapmadı be ya? Yaptı ya. Galatasaray şampiyon olsun masa benden demedi mi?
1: Yapmadı. Bak geldi canlı yayına. Burada, kendisi de burada. İyi günler.
0: İyi günler.
1: İyi gün Sayın Halkım.
0: Sayın Vekilim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz?
0: İyiyiz valla Şaban. Yasin ne diyor böyle masa falan diyor gene?
1: Siz canlı yayında mısınız, cansız yayında mısınız?
0: Canlı yayındayız oğlum, ona göre. Canlı yayındayız, ona göre.
1: Ona göre konuşacağım yani.
0: Tabii canım, bir politikacıya yakışır bir şekilde. He, anlat.
1: Evet, halkına bir seslen bakayım. Nasıl seslenecek? Ne yapıyorsunuz?
0: İyiyiz. Taşuz'da havalar nasıl? Sıcak mı? Balık var mı?
1: Taşuz çok güzel, havalar süper.
0: Kalabalık mı Taşuz Şaban?
1: Efendim?
0: Kalabalık mı diyorum Taşuz? Var mı hala turist falan var mı?
1: Çok kalabalık, çok kalabalık Taşuz. Daha insan var yani, daha turistler burada da.
0: Vardır be, havalar gayet güzel gidiyor. Baksana çok da sıcak yani, 34-35 dereceler. Bence de turist falan vardır yani, full.
1: Aynen aynen, Taşuz daha dolu. Sen oltayı aldın mı Şaban? Oltayı aldın mı orayı? Balık kalmamış Yasin, balıklar tutmuşlar. Kim tuttu? Salih mi tuttu onları? Balık kalmamış, şimdi kışa balıkla.
0: Kış balıkları.
1: Sinan arkadaşın nerede? Herkes Sinan arkadaşını da soruyor. Playboy. Sinan arkadaşım şu an meşgul. Galibiyetim kutluyor tabii.
0: Ben çekiliyorum arada, siz devam edin çocuklar.
1: Arkadaşım buradan Güray'ı da öpeyim bir kerecik.
0: Tamam.
1: Yanaklarından Güray'ı.
0: Özkan'a da çok selamlar, evet. Güray'a da çok selamlar. Evet.
1: Buradan da arkadaşlar sana selam söylüyor Aşım abi. Boyacılar burada Gökçelerden çok selamları bahsediyor.
0: Aleyküm selam, sen de çok selam söyle onlara. Açsınlar radyoyu full.
1: Bir tane Giresunlu Mehmet abim var. Burada ona da çok selam.
0: Tamam.
1: Mehmet abinin de yanaklarından öperim.
0: Giresunlu bizi dinliyor mu Yasin?
1: Dinliyor tabii.
0: Eyvallah.
1: Fındık topluyor.
0: Giresun'da. Fındık toplamaya gitti. Giresun'a da çok çok selamlar İskeç'den. Buyurun.
1: Evet abi. Aşım abi burada Çanakkale'den arkadaşlar var. Oteli onlar yapıyor. Çok selam söylüyor sana.
0: Çanakkale'den.
1: Evet, seninle yakından görüşmek istiyorlar.
0: Tabii canım, oradan bir sponsorluk, bir reklam alalım bakalım. Tanıtalım Çanakkale'deki arkadaşları.
1: Evet evet, onlar diyor Aşım arkadaşla görüşeceğiz diyorlar.
0: Hadi bakalım inşallah. Bütün dünya seni dinliyor Şaban'ım. Bir şey söylemek ister misin son olarak?
1: Herkese çok selamlar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Şaban, görüşmek üzere. 2028'de hedefin ne? Anlat bakayım. Hedefe daha var Yasin. Hedefe ulaşmamız için daha var.
0: Yasin acele etme. Evet.
1: Bak Gürkan abin de yayına bağlandı. Gürkan abi selam ver.
0: Aa.
1: O da mı yayında? Gürkan abin de bağlandı.
0: Destur.
1: Hadi ya lan. Ne oluyor be?
0: Ne oluyor be Gürkan?
1: Canlı yayındasın Gürkan abi.
0: Oğlum ben yayını bıraktım. Benim canlı yayına mı bağlandın? Gürkan abicim benim. Canım benim.
1: Ne yapayım?
0: Bak çıktı hemen canlı yayında herhalde.
1: Hepinize iyi bakın. Burası kral efendim. Dün Beşiktaşlar tekrar kutlarım.
0: Teşekkürler.
1: Çok güzel oynadılar. İyi galibiyet aldılar. Evet, yarısı devamı geldi.
0: Sağ olun çocuklar. Teşekkür hadi ederim. Kolay gelsin. Çok çok dankeşön. Çok efkaristo. Sağ ol Şaban'ım, Yasin. İyi günler.
1: Hadi bay bay.
0: Bay bay. Çok keyifli bir yayın oldu gerçekten. Sağ olun. Gürkan niye konuşmadı be? O da 2-3 kelime söyleseydi. Ne oluyor bay orada dedi. İtaat edecekler. Biz de davetli miyiz? Tabii efendim, buyurun. Bir şeyler söylemek istiyorsanız tabii ki. Bu radyo sizin radyonuz. Dur deli bir şey. Politik bir konuşma yapayım şimdi. Bu radyoya oyunuzu verin. Ayakta kalsın efendim bu radyo.

Vallahi çocukluk arkadaşlarımız böyle güzel insanlar. Onlarla sohbet ediyoruz. Parti kur. Beşiktaş partisini kuracağım deli fişek. Gürkan da yine geldi de ne oluyor orada dedi, hemen kaçtı. Abilerin abisi Gürkan abi. Gürkan'ı da milletvekili olarak görmek istiyoruz. Gürkan, sayın vekilim. Ama öyle yok bakalım, neler yapacak? İcraat ne? Neler yapacak? Bir anlatsın bakalım, icraatları ne olacak? Günaydın ağam. Bol köpüklü bir kahve iyi gelir. Yaşa be Akay. Aşım aga, Gürkan'ın ağzından başka bir şey vardı, ondan konuşamadı. Şeker yiyordu. Sen nereden biliyorsun? Akay işi var mı? Müsait olunca bana bir alo der misiniz? Haşim Bey'in reklamlarla alakalı konuşacağız. Oo, Sezer de gönderdi. Buradan da İngiltere'de de reklam var dedi. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Tabii canım. Öyle hemen milletvekili seçmekle olmuyor. Ne yapacaksın? Top sahası mı? Yüzme havuzu mu? Bekar olanları mı evlendireceksin? Düğün kına mı? Bunları bir ya söylememiz lazım. Herkese cep telefonu mu alacaksın? Ya gale 3 euroya 10 tane köfte bitti onlar.

Üçlü olsun, güçlü olsun dedi Sezer kardeşim İngiltere'den. Liyakat elden gidiyor dayı. Hep arkadaşlar, akrabalar çıkıyor yayına. Yabancıları da çıkarıyoruz yolu bir yayına. Ciğer, bu arasın İngilizce, İspanyolca konuşalım. Ne de güzel bakıyor. Çaktırma Sezer. Sürmeli

Çanakkale'li yatırımcılar taş yüzde. Dur belki herhangi bir reklam meklam koparırız oradan, dur bakalım. Hayri Sultan bir yaz bakalım, kaçıncı kat, kaç numara? İsmet abi ne yapıyorsun, sesin çıkmıyor. Yardırıyor herhalde, çalışama demiş. İsmet. Pazartesi ya bugün Jet Ömer'im. Yani bugün işleri toparlama böyle, işe bir pazartesi böyle Monday'a bir girelim yani, anlatabildim mi? Jet Ömer'im benim be. Maç kaç bitti Ömer, geçen akşam maçtaydınız. Oğlum gece vakti gözlüklerle maç izlemek ne Jet Ömer? Koca kurt. Ciğer mi arayacak, hala bekliyor. O günü yazmıştım. He tamam. Ciğer mi? Geldi mi bugün işe İsmet? Şaba Cübbeli Lefter Hoca'dan Beşiktaşlara, Samsun Sporlara ve Kocaeli Spor ne lan? Karaçanlar Spor'a Şaba. Bu ne? Gürkan'ı canlı yayına bekliyoruz. Vallahi süperdiniz ha. Yemin ederim bu sene o kadar çok böyle canlı yayınlar aldık. Misafirler geldi. Nedim geldi mesela. Çok da güzel, kaliteli bir şekilde güzel Türkçeyle helal olsun Yasin Şaban. Vallahi bravo. Şaban'ı zaten ilerleyen programlarda bol bol programlara çıkaracağız böyle. Bize bahsetsin bakalım azıcık politikadan, siyasetten falan böyle. Anladın mı? Bu tuzlu suda 5 dakika yatırınca içindeki acıyı atma olayını patlıcana nasıl kaptırdık, onu bir anlatsın bakalım. Biz de suya yatsak acaba böyle 5 dakikada acılar gider mi? Vallahi bir tane deriz Yasin Şaban, tebrik ederim. Abi yenildik A.M.K. Ya çok güzel oynadık. Çok güzel oynadık da yenilmek ne alaka lan? O ne demek oğlum? Güzel oynadığın zaman yenersin. Jet Ömer. Baktın yenildi, Ömer iniyormuş futbol sahası. Gel. Hem güzel oynayıp yenilmek ne lan? Fizik kurallarına aykırı bu. Gel. Pataküte giriyormuş Jet Ömer'im. Jet Ömer'i bir görseniz, 2 metre boy. 136 kilo. Tam bir kurt. Master Travel Tempo Turizm İşbirliği 20 euro her gün İstanbul. Her gün İstanbul 22.30 11 sularında, orada evinin orada. Otobüs kalkıyor. Tempo Turizm Master Travel ile gerek yaz geçti, İlkbahar, sonbahar, kış ve yazın yapacağınız tatiller için paket programlar, balayı paketleri, ekonomik paketler Master Travel'de. Of, klarnette nasıl ötüyor be ya. Çok canım isteye, çok.

Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle İstanbul, Sofya, Selanik ve Atina'dan lüks araçlarıyla sizi alıyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var. Gümrücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde Master Travel olarak Insta ve Facebook'ta tabii ki var ve kendi sayfaları da var. mastertravel.gr. Bütün iletişim bilgilerini, fırsat kampanyaları anında kaçırmadan takip edin Master Travel ile. Village Market Selora Gökçeler. Village Market Selora olarak Instagram'da her gün, hafta içi ve hafta sonu kaçırmayacağınız fırsatlarla akıllı ve ucuz bir alışveriş yapmak istiyorsanız Village Market Selora Gökçeler'de 694-516-4015. Çalışma saatleri her gün sabah 7-11, pazar günleri 9-1 arası. Rent-a-car araba kiralama hizmeti de Village Market Selora'da. Ayrıca DM meşhur Alman ürünleri de Village Market Gökçeler'de. Kızılcıklar oldu mu bu arada? Bundan iki hafta önce konuştuğumuzda henüz olmadı abi diyordunuz. Münih'ten Şaba. Siz kızılcıkları bir dinleyin. Ben de bir kahve içeyim.

Mert, Çanakkale teşekkürler, sağ olun. Nasıl bir güzelsiniz böyle, yine adınız, yine kaliteniz, yine harika insanlarsınız. Teşekkür ederim. Sağ ol Şaban, kolay gelsin. Ta abim Adnan, ta az kalsın okuyor. Oğlum okuma diye yazsana. Ta oraya kadar muhabbet gidecekti. Badak Aşim, Spartakus Kung Fu Okulu. Fatih, var mı bir isteğini Aşim abinden?

Siz dostum Pereketi Bekirli'de yarın dükkanını yine açıyor. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den. Gece saat 12'ye kadar hizmetinizde. Yepyeni televizyonu, çok çok büyük televizyonuyla artık lig maçlarını, Şampiyonlar Ligi'ni ve Süper Kupa maçlarını ve UEFA maçlarını da Dosteki Tumbabo'dan Seydan İdris'de izleyebilirsiniz. Pereketi Rodopis Bekirli'de Tosteki Tumbabo 2534-031-202-698-7596-105. Sizin siparişlerinize göre, isteğinize göre kokoreç var, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış bilinçleriyle mangalın kokusu, etin dokusuyla buluşuyor Tosteki Tumbabo Seydan İdris Pereketi'de.

Biraz sonra da cenaze hizmetleri Serkun Dilioğlu'nu tanıtacağız size tabii ki de. Bacadan bugünlerde pazartesi günleri genelde hafta başı olduğu için yoğun bir iş trafiği var. Hasan günaydınlar. İngiltere yazmadı Ömer, merak ettim. Ömer, Belçika, Gent, Kaya, Kurdasanı'dan Ali. Faganacı Yusuf,

Cenazesi bedeli Serhun Deloğlu, İskeçe'de Panagi Çaldar 69'da hem de İnanlı Köyü'nde hem de Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere. 3 yerde hizmetinizde Serhun kardeşim. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar hazırlıyor, apodiksi ve timologyaları. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı var. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerini hallediyor. Ya gördünüz mü Radyo Kral'da ne kadar güzel şarkılar var. Kral biliyor bu iş. Her koşulma mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli bütün malzeme Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da da o şekilde yazın. Cenaze hizmetleri Serhun bitişik halde. 698-77-99-377 numarayı 7-24 saat arayabilirsiniz. Serhun Deloğlu cenaze hizmetleri.

dinleyicilerim bazen yazıyor. Abi diyorlar, dayı bayağı zamandan beri şiir okumadın. Okuyalım mı? Pa pa pa pa benim, şarkıya bak, şarkıya bak. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun ya, git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinin sahibiyim. Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık. Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin, sırf ondaydı. Şimdi sen gidiyorsun ya, git. Bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerinde. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun ya, git diyor Cemal Süreyya.

Lazım böyle arada şarkılarda veya. Bugün hafif mutlu uyandım ama akşama kalmaz içine nokta nokta demiş Esat. Bu da benden dayı. Hayırdır kardeşim? Cengiz, Ramona'yı hatırladın mı diyor. Ramona'yı, Arleta'yı unutmak kolay mı be Cengiz'im? Aha ben orada çalışıyordum demiş. Hatırlayamadım be. Çok yıllar geçti. 30-35 yıl geçti. Ve respitlerle Ramona'ya, Arleta'ya gidiyorduk düğünlere o zaman. Hey şimdiki gençlik. KP gençlik. Cahit Sıtkı Tarancı ne güzel söylemiş. 35 yaş şiirinde. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrüm. Yaş 35 mi? Yaşınız ayakkabı numaranızı geçtiyse eti püf. Golden Glass Şaban. Müslüm Gürses sevenlere, Müslüm Babacılara gelsin.

Sezen Aksu o bu şimdi size dinleteceğim şarkıdaki albümü öyle bir albüm yaptı ki, hele gene şu şarkı var ki, hele gene şu şarkı. Evet, reklamlara kadar şöyle slow şarkıları bir tamamlayalım bakalım. En son slow şarkı da Sezen'den gelsin, minik serçemizden gelsin. La, ağlamak isteyen varsa buyursun efendim. O da icabattan, o da kitaptan. Giderken gurbete böyle ardınızda bıraktığınız insanlara çok mu ağlarsınız? Çok mu etkilerler? O son bakış üzerinize, içinize, ruhunuza işler. Hele gene o son bakışlar, değil mi?

Yazdıklarına katılıyorum. İnsan yaş aldıkça eksilmez Haşim ağabey. Aksine daha da derinleşir. Oturur ve kendisi işini bulur. Işığını bulur. Gençlik güzel ve enerjiktir. Fakat olgunluğun ne istediğini bilen o sakin ve kendinden emin duruşundan duruşunun tadı başkadır. Yıllar insanda bir şey çalmaz. Aksine ona yaşanmışlığın getirdiği o zarafeti katar. Her yaşın ruhu havası ayrıdır. Ve insan tam da olduğu yaştaki haliyle güzeldir. Yaşasın 40 küsürüncü yaşın demiş. Hadi dur bakalım 40 yaşında o sarı odalarda durabileceğim mi? O sarı odalarda durmak başka, 40 yaş başka, güzellikler başka.

Yavaş yavaş programın sonuna geleceğim diyeceğim, ondan sonra başlayacaklar küfür etmez. Zaten çok çalıştın da nereye gidiyorsun falan gibi. Neyse demeyeyim. Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz efendim. Şimdi Cinus Baby okuyalım bakalım hemen eğitim kurumlarımızı. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Kendrick Sonunglosan. Center of Foreign Language, Center for French Prehunte. Bunu şey dedim, daha güzel okuyordu be ya. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, en kaliteli ve en deneyimli öğretmenleriyle 25 yıllık tecrübeleriyle Cinus Baby Gökçeler'de yere batmayasın gidi, başını yemeyesin gidi ya. Ulan yarabbim yarasın. Efendim Cinus Baby Gökçeler'de belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında. Telefon numarası 694-0085-990. Yeni eğitim ve öğretim yılında Cinus Baby bütün öğrencilere, bütün velilere, bütün ailelere başarılar diliyor. Biz de Cinus Baby öğretmenlerine ve sahibine de başarılar diliyoruz. Muallimlerimize, öğretmenlerimize. Ve Kıdap Fantasopoli. Olmaz bu kadar be. Toparlayamayayım yani cümleleri. Dur azıcık. Analiz mi yapsam, sentez mi yapsam, fotosentez mi yapsam? Tütün tarlasında çalışanlar var, kolay gelsin. İntikamım çok acı olacak yalnız. Abi nerede kaldın? Nerede kaldın derken Aslı? Aslı? İstediğin şarkılarımı liste yapmışsın. Hangisini çalayım önce? Ya Aslı'cığım, Manifest'ten Hileli Toz Pembe Snap istiyorsun. Tantaşçı'dan Gidişat çalar mısın diyorsun. Gidişat iyi değil diyorum. Aslı, hangini istiyorsun kız? Bir tane söylesene sen gene be ya. Beşten alt tane şarkı sonra dinleyici diyor. Aslı'nın şarkılarını çalıyorsun. Arzu Hanım şarkılarını çalıyorsun. Bizim şarkıları. Bir tane istesene sen de. Acı biber süreceğim ağzına. Bütün dikkatim daldı. Seni havaya üç kere atıp iki kere mi tuttular bayağı? Ah bayağı ah. Lipon, Kıdap Fantasopoli eğitim kurumlarımız tabii ki önceliğimiz. O yüce insan Sarı Paşam ne dedi? Öğretmenler, gelecek nesil sizlerin eserinizdir. Orijinal, orijinal Sezer'im, orijinal. Bugün dinleyici birazcık sakin. Pazartesi'den dolayı, ternek gününden dolayı birazcık sakin dinleyici. If I were, I wouldn't. Dinleyici kendine gel. Biz siz çalışırken öyle mi yapıyoruz? Abi senin yüzünden çalışamıyoruz. Sabahtan beri bu, ikinci bu. Ay Allah'ım yarabbim bayağı. Güzel insan. Bak yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alır. Çalışsan nasibin gelir. Ben burada neler çekeyim sen biliyor musun bayağı? Ah bayağı ah. Manifest Snap, tamam.

Sen bir tane çalarmış gibi yap diyor. Abi öyle yapacağım ben de. Manifest Snap hazır. Hazırladım aslında, tamam. Kimse aramadı beni. Tamam, biz aradık ya seni işte. Daha ne istiyorsun? Kral Fantasopoli, deneyimli öğretmenleriyle robotik jimnastik.

dans el işleri ve oyun hamuruyla işler ve beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitim dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri Kıda Fantasopoli'de. Halal olsun vallahi Kıda Fantasopoli, halal olsun baya. Vallahi halal olsun. ESPA programı alan aileler için bedava. Telefon numaraları değişti. Instagram ve Facebook'ta Kıda Fantasopoli yazıyorsunuz. Bütün iletişim bilgileri, internet adresi, e-mail adresleri orada. Yeni telefon numaralarıyla birlikte. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıda Fantasopoli. Arabacıköy Gökçeler yolu üzerinde kendileriyle tanışın. Gerçekten enerjik, gerçekten iştahlı öğretmenler. Kıda Fantasopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi yeni eğitim ve öğretim yılında herkese başarılar diliyor. No,

modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.

Hiç profesyonel değilsin Haşim abi diye yaptı. Nerede kaldı? Kulağınız işinizde, işiniz gözünüzde, gözünüz işinizde. Tamam mı? Beni de karıştırdı şimdi bak. Cenab-ı Allah işlerinizi razı getirsin efendim. Allah gönlünüze göre versin inşallah. İyi haftaya başladı yine sıcaklarla birlikte. Gözünüz işini, Neyse, güftesi Mehmet Sadi Bey'e, besteci Hacı Arif Ali Bey'e ait olan bir şarkı. Queen, Freddie Mercury. Dünya müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden bir tanesi. Recep Bacanan, Manavay'ın bayağı. I want to break free. Queen, sizlerle. Nasıl da işiniz gözünüzde, gözünüz kulağınızda, kulağın... God knows.

Want to Be Free. Vallahi Yasin, tebrik ederim. Güverim'in suyundan herhalde. Karaçanların suyundan olacak. Yetenekli çocuklar çıkıyor. Futbolcular, şarkıcılar, DJ'ler, efendime söyleyeyim, eski playboylar, dikiş tutmaz sabriler falan. Original, original.

Freddie Mercury bizim Emin'i biliyor mu? Hadi biz gelelim gene bizim Trakya havalarına be. Sabun koydum leğene, bak başıma gelene. Ne kadar taş düşse kaynanası... Şşt lan! Kartal sinek avlamaz, helal olsun Beşiktaş'ıma. Köpek kuşu avlamaz. Akıllı ol gelin, kaynanaya hırlanmaz. Bak! Ya biz hangi tarafta? Gelin tarafında mıyız, kaynana tarafında mıyız? Allar giyer allanır, görsem midem bulanır. Kaynanam benim... Bacanak! Beni sevmeyenlere gelsin demiş bacanam. Seni sevmeyen ölsün benim bacanam benim. Dişi kurtlar, alfa kurtlar, şabalar. Freddie Mercury kim be ya? Bacanam sen de o ya. Ya baksana be ya. Alla beni, pulla beni, al koynuna salla beni. O koynundan çıkarsam cümle alem... Ne oluyor oğlum, hayırdır? Bu saatte bir gaza geldiniz. Abi oku oku. Ya tabi tabi oku. Aylin'cim neredesin canım benim? Selam Aşım abi, geldim geldim. Ay sen geldin de Aşım abim kaçar yavaş yavaş. Aylin'im nasıl, hafta sonu iyi miydi?

dinleyicilerine, gelinlere, kaynanalara, görümcelere, örümcelere, sevgilisi olana olmayana, yalnız takılanlara, tek kurşunlara, tek tabancalara, kaynanasını çok sevenlere şaba. Jet Ömer'e, ciğer mi isme de şaba. Akam, akam. Allah'ım Allah. Hüseyin'im hoş geldin. Günaydın Serpeciğim. Kayınço Memra'ya, ortağı Ramadan'a selam. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Sakallı Hüseyin. Hüseyin'im size de kolay gelsin. Kayınço mu ondan? Biraz sonra okuyacağız yine reklamlarını. Ramadan gelirti Memra. İyisin. Sakallı Hüseyin. Yılların tecrübesi orada efendim. Artık Sakallı Hüseyin'i tanımayan yok. Helal olsun. Hayırlı işler diliyorum Hüseyin'im. Sakallı Hüseyin.

lay lay. Bencik Adal İsmet kardeşim demiş şaba bizden veya tüm dinleyenlere, tüm dinleyenlerden de sizlere şaba. Dayanamaya Aydın, Cübbeli Aydın hocam dayanamıyor böyle şarkılara. Babak. Aydın Kaynan Hanım çok seviyorum kayınpeder. Hangisini çocuğum? Yazın bakalım sizlerde birer mani. Şöyle komik mahalleler olsun, tamam mı? Şöyle mesaj içersin mahalleleriniz. En güzel maniyi gönderene istediği şarkı. Banaz Doşman Agam. Eli işte gözü oynaşta onun doğrusu veya bu demiş. Hayır, bizim sloganda o değil. Eliniz işinizde, gözünüz kulağınız radyonuz kral. Beni de karıştırdı be. Banazlı Osman Aga. Ben böyle işin ta A nokta M nokta K. Son yarım saatte yetişebildik. Bitmeye bu Germa'nın işi. Bu Germa'nın Arbeit'in işi bitmeyecek dayı. Nereye kaçıyorsun demiş Arzu. Saat 1'e geliyor ya. Yemek yapacağım daha. Arzu cumartesi günü bana getirilen patlıcanlardan bir patlıcan salatası yaptım böyle közlemeli fırında. Şimdi tabi bugün de bir yapayım akşam üzeri. Sağ olsun dostlarım getirmişler böyle kocaman kocaman patlıcanlar, göndereceğim fotoğrafı bak eve gidince. Ama bugün içine samsak koymayayım. Samsak koyduğumda biraz sıkıntı oluyor. Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz kralda ha. Banzı. Sakallı Hüseyin'e şaba. Cengiz Münih'ten, Cengiz'den Sakallı Hüseyin'e şaba. Arzu Hanım'dan bütün dinleyicisine şaba.

Münih tanıyor musun bizim sakallı Hüseyin'i? İyi, bendeki de soruya bak be. Sakallı Hüseyin'i tanıyorum. Sakallı Hüseyin'i kim tanımıyor? Eyvallah başkanım. Termoteknik şirketi ısı yalıtımı, mantolama, dış cephe kaplama, monosu iş Yendar Mehmetoğlu. İrfan'ım kolay gelsin, afiyet olsun, hayırlı işler çocuklar. Dışarıda çalışıyor arkadaşlar. Kolay değil bu sıcakta dışarıda çalışmak. Termoteknik şirketi deyince Ender Mehmetoğlu, Ender Mehmetoğlu deyince dış felozol işi. Renkli sıva, akrilik ve silikonlu sıvalar, dış dekor sıvaları, izolasyon, kaliteli malzeme, çok uygun fiyatlar, estetik işçilik ve garanti. Termoteknik'te yaşayın bırak kızanlar. Radyo Kral'dan Termoteknik'e yaşam. Ender 20 euro oldu. İşte bu frekans kulağınızdan gönlünüze dokunan frekans. Evinize, araba garajlarınıza, depo ve çok katlı binalarınıza, eskimiş dış sıvalarınıza, modern, renkli, estetik ve enerji tasarruflu monosu işi Termoteknik Şirketi Ender Mehmetoğlu'nda. 693-4458-986. Serez'den Dede Ağaca, Mitilini'den Girit'e kadar işlerle Termoteknik Şirketi.

Zaten farklı bir mani beklemiyordum. Pencereni açık koyma, merdiven dayarlar. Her önüne gelene güvenme, karpuz keserler. Gönder gönder mani gönder. Manazlı Ağacım, duydun mu? Çok sevdiğim bir kardeşim gönderdi. Pencereni açık koyma, merdiven dayarlar. Her önüne gelene güvenme, karpuz keserler. Kavun değil miydi o?

Tanju'm benim. Tanju'dan herkese şaba. Tanju'dan herkese şaba. Yavrum benim. Aşım abisinden Tanju'ya şaba. Nerede dinliyorsun Tanju'cum, yanım mı? Canım benim. Böyle eski dostlar da yazdırın. Vallahi çok kıymetli oluyor. Radyo Kral'dan Tanju'ya şaba. Yok ben daha kaynana ve kayınpeder. Geç kaldın ya sen de be. Neyse, bu yaştan sonra olmaz o iş zaten. Hüseyin Agam sana... Aşım Agam dedim. Hüseyin Agam değil. Aşım Agam sana, ortağım Ramadan'a ve gambrozum sakallı Hüseyin'e şaba. Emrah Leyla. Onlar bir tane. Ramadan Giriti ve Deli Emrah. Emrah'tan sakallı Hüseyin'e, sakallı Hüseyin'den gambrozu Ramadan'a. Üçünden beraber Radyo Kral'a. Şaba. Po, ti perefile. Buenas dosma, ti perefile. Jak se na pesto livo? Aga ne dedim be? Ben eğer Allah'ın kuluna güvenmem zaten. İnsanlığını ispat edene güvenirim. Al sana slogan. Ben bu lafı alkışlarım dayı. Buenas dosma agam benim. Var mı öyle güvenilecek insan etrafta, kaldı mı be dayı?

Arka arkaya geliyor. Yaşa. Jet Ömer. Ben de kimse beni sevsin diye soytarılık yapmam. Ya sever bildiği gibi ya da gider geldiği gibi. Hop hop hop. Bravo Ömer'im. Koca kurt. Au. O kadar dayı.

Aça deli olmuşum deli da. Dur bakayım, derim bakayım bana o kağıtlar orada. Dikkatliyseniz bugün efendim çok sular seller gibi akıp geçti program. Tabii ki sizin sayenizde, sağ olun falan. Ne o? Dur bakayım onu da okuyayım. Daha Hüseyin Sakal'ı okuduk onu. İyi bereket versin aşibem. Yaldır yaldır gezdik. Gördüm kız. Yaldır yaldır iyi yapmışsınız. Bak her zaman söylüyorum Aylin, yani çalışmasını bildiğin kadar yaşamasını da gezmesini de bileceksin. Şu şavuk dünyada. Adım adı. Hadi kolay gelsin bakalım. Serkan Süleyman bitti mi şey?

0: Ramazan gerekli ve deli emre boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Hepsi Deli Emre ve Ramazan gerekli de. 14 yıllık tecrübesiyle gerekli Ramazan ve Deli Emre. Yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor arkadaşlar. Gerekli Ramazan telefon 693-977-7507. Deli Emre 698-675-6507. Sosyal medyada da Facebook ve Instagram'da Ramazan Gerekli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Dinkler Köyü'nde dostlarımız, ustalarımız, 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Ramazan Gerekli ve Deli Emrah.
1: Erik dalı gevrektir.
0: Erik dalı gevrektir. Bayağı birkaç mani geldi. Hacep hangilerini bir okusak bakalım. Hacı Beden neredesiniz oğlum siz? Günaydınlar bakalım. Yokuştan indim aşağı. Baktım atlar. Odamın duvarı kiraz. Odunu yak az biraz. O kadar güzel maniler, geleneksel maniler bunlar hacı.

şakır şakır şakır. Güzel okusana be ya demiş. Oğlum var ya, ben bunu burada okursam böyle. İsim. Alacaksınız mı sonra beni işe? Patron diyecek gel gel. El ali bu, el ali bu. Hadi. Come close, come close. Yes Mr. Patron. Ne okudun lan diyecek. Mani okudum abi. Ayıktır git. Esin oğlum şöyle güzel bir şey yazsana ya. Duygusal bir şey. Mentalci Aşime Şaba Aydın Hoca'dan iyi günler demiş. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Kaynananıza çok selam söyleyin. Hacı Medel İsin. Valla bir gün böyle kaçırılacağım, okuyacağım. Bana gönderdiğin şekilde böyle orijinal bir şekilde. Orijinal. Horoz öter sabaha, kedi çıkar dama. Sen çok konuşma arkadaş, sözlerin kaldı havada. Al sana mani demiş Aslı. Bu benim horoz mu, sarı horoz mu?

Farbo Gez, Alemin Avcı Celal, Avcı Celal babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam avtomata makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli evliya alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve camlar. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor İskeç Lefkometre yolu 6. kilometrede. Telefon numarası 2541-031-506, cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medyada Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir. 40

Bacanam bu yeni mi veya? Siz siz olun, eşinizle iyi geçinin. Çünkü illa ikinizden biri diğerinin cenazesinde olacak diye. Ya iyi geçinmezsek ne olur? Gelmiyorlar mı cenazeye? Gelmeyecekler mi bacanam? Ben yine kaynana falan yazacak sandım oradan. Münih Cengiz hangi horoz? Hint horozu mu? Hayır be. Karaçanlar horozu be. Ne Hint horozu be? Cengiz sen de.

Mesut Argo Fayansçılık'ta, Yalın'da, Facebook'ta Mesut Tülin'i, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edin. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için burada onlar. Mesut Argo Fayansçılık banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor. Yalın'dan yükselen ses, yükselen ustalık. Tam 20 yıllık tecrübeleriyle Mesut Argo, Mesut Usta. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile çalışıyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 699-46-58-208. Say la la la lay. Adres Yalımlı'da, mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Mesut Argo Usta'yla.

0: Karabela İngiltere hoş geldin. Ne gönderdin böyle? İngiltere'den bir haber mi bu şey? Ne yazmış? Dur bakayım baya. Yok baya. Ne? Ne? Ekşimiş hilyarika değil hafta rafile. Ray la la la lay la lay.
1: Yağmur yağdı ıslandı karşıdan başları. Yağmur...
0: Aydın hocam demiş ki. Cübbeli Aydın hocam, Aşim seni bir okursam bak nasıl uçarsın demiş. Ya biz öyle de böyle de uçuyor zaten hocam, yani gerek yok yani o kadar.

Çilek Mobilya'da %50'ye varan indirimler. Pardo Japonlu'nun 8, Lidl'ın karşısında Çilek Mobilya. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar, çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. %50'ye varan indirimler Epipla Çilek, Mobilya Çilek'te. 2541 06 89.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor. Makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, ρεκλάμαρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

ağzından iki Ece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim. Daha ölmedim.

Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kime de azat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Duman duman erisin.

Ana rahmi dahi şu bizim koğuş, karanlığındadır yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu teker kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Ebed bizimdir.

sevdanın tetiği düştü bir kere. Kalbimde çıldırmış kuşlar uçuyor. Kara kışta baharı yaşadım yine. İçimde kırmızı güller açıyor. Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım. Nicedir böyle güzel uyanmadım. İnan ki bu sabah sevinçten ağladım. Onun için gizledim gözlerim, ıslaktı bakışlarım. Seninle mutluyum, seninle doğdum. Beni seviyorsun ya, ben bugün doğdum. Bugün doğdum.

perdesi açıldı bugün. Karanlık bahtımı seninle boğdum. Görecek günleri varmış gönlümün. Sensiz yaşamamışım, ben bugün doğdum. Hayat senle başladı, milat seninle. Şirin bende gördü aşkı, Ferhat seninle. Kimseyi sevmedim böyle, inan yeminle. Sensiz yaşamamışım, seninle doğdum. Seni seviyorum ya, ben bugün doğdum.